الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

Sızı almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her

aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü

benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir.
Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

0: Ya Hakem, Ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar. Uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Türkmen FM. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Zeydi, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu söyledi.

0: Ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM.
3: Burası sözünle. Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Halk Müziği ile devam ediyor.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Beni sana vermezler, aklın başına devşir. Nevin Akol'dan alınan bu Kilis türküsünde Özlem Özdemir sizlerle.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Koro'dan bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceksiniz. Pınar, senin ne sevdalı başın var.

Serpil Algül, Aşık Veli Aydın'dan alınan bir tokat türküsüyle mikrofonda. Türkünün bağlantı bölümlerinde koro kendisine eşlik ediyor. Bülbül ne ötersin virandır bağın, yıkılsın şehrin çöl kalsın dağın.

0: hemen elinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle. Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Günaydınlar değerli dinleyicilerimiz, günaydınlar bütün insanlarımıza, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki de İstekler programına değerli dinleyicilerimiz, programımız başladı ve sizlerle devam edecektir. Bugün sunmakta benliğine cömert saygısalamı kabul eden değerli dostlarımız ve aynı vakitte buradan sizlere ne diyeğine yerleştirseniz istekler programıyla katılmak bizlerle numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Evet, bir daha tekrar edeyim. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve değerli dostlarımız aynı vakitte mesaj da gönderebilirsiniz bizler için WhatsApp yoluyla. Değerli dostlarımız, programımız başladı ve devam edecekti sizlerle. Güzel şarkılarımızı, güzel tabii ki de mesajlarımızı alacağız ve bakalım hangi şarkılar isteyeceksiniz bizlerden değerli dostlarımız. Bir daha günaydınlar, iyi vaxtlar dilerseniz gidelim. Açılış şarkımızı hemen dinleyelim ve bu açılış şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Bir daha mutlu vakitler, günaydınlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, güzel şarkılarımızı dinleriz sizlerle. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı, hemen okuyalım sizler için. Buradan Ayşe arkadaşımız yazıptı. Günaydınlar, nasılsınız? İnşallah iseniz Kerkük'ten katıldım sizlerden. Lina Hanım, Sibilcan'ın sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden dilerseniz hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımıza Ayşe, arkadaşımıza armağan etti özünü. Ve değerli dostlarımız, programımız devam ediyor. Eğer isterseniz katılmak, bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabiliriz değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Ömer arkadaşımız.

Arkadaşımız Yazıp merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere ayık Yazıp Lina Hanım. Kadımızların sesinden Huvanta şarkısını istirem, armağan ederim özünü. Sizlere ve özellikle de ekibimize ve bütün dinleyicilere ve Yazıp'ta iyi yayınlar. Teşekkür ederiz senden.

Sesi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kadın Serin Sesinden bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vakitler, mutlu vakitler sizler için değerli dostlarımız. Tabii ki de programımız devam ediyor. Buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Fazla arkadaşımız yazıp günaydınlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere, iyi inşallah sen deysen. Yazıp Lina Hanım. Zaku bir güzel şarkı verse bizlere, bütün Türkmenlere, özellikle Darafa semtinde bulunan bütün insanlara armağan olsun ve iyi günler yazıptı. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, buradan bütün hanımlarımıza, beylerimize saygı selamımızı gönderdik. Şoför arkadaşlarımıza ne diyelim? Günaydınlar, iyi vakitler. Allah rızkınızı artırsın ve inşallah güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkıyla bırakalım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve inşallah ve kendi özünü ve programımız sizlerle devam edir. Değerli dostlarımız ayrı bir mesaj ulaştık telimize. Hemen okuyalım sizler için özünü. Hamdi arkadaşımız buradan yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere, iyi inşallah sen deysen. Yazıp misal sentinden katılalım sizlerden. Eğer mümkünse İbrahim Gündaş'ın sesinden bir şarkı verseniz memnun olduk ve armağan edir özünü bütün dinleyicilere yazıp teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz istekler programıyla. Ve buradan tabii ki de Beygibazar'da olan insanlarımıza da onlara da hayırlı, mutlu sabahlar dileriz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ve buradan tabii ki de bugün hava durumu aynı vakitte sıcaktı değerli dostlarımız. Ama geldiği günler inşallah hava durumu güzel olacaktır değerli dostlarımıza diyelim. Buradan bütün insanlarımız, özellikle de yaşlı insanlarımıza diyelim. Makayet olun. Tabii ki de sıcaktı. Buradan sıhhatinize dikkatli olun değerli dostlarımıza diyelim. Bütün insanlarımızın şifaları dilerim. Ve bu güzel şarkıyla bırakalım sizleri.

Sizin, evet değerli dostlarımız, bu muhteşem şarkımızı dinledik. İyi vakitler dilerik sizler için. Ve değerli dostlarımız, programımız tabii ki de devam eder. Burası Türkmen FM Uyut Radyosu. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Güneş arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? Sıradaki şarkını armağan ederim anneme ve babama. Özellikle de sizlere armağan olsun. Ve yazıptı bütün hanımlara da armağan gelsin. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve tabii ki de biz de buradan bütün insanlarımızın doğan arkadaşlarımızın saygı salamımızı gönderdik. Değerli dostlarımız programımız devam eder. Aynı vakitte buradan bütün hemşirelerimize de doktorlarımıza da saygı salamımızı gönderdik. İnşallah siz de güzel bir şekilde görevinizi yapsınız ve bütün hastalarımız için de acil şifalar bir daha dileriz. Değerli dostlarımız dilerseniz bu muhteşem şarkıyla bırakım sizleri. Ve aynı vakitte şoför arkadaşlarımıza diyelim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Tabii ki de hava durumu sıcak olduğu için ki zorluk çekiller. Allah yardımcınız olsun diyelim. Bu şarkı da sizlere armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz ayrı bir mesaj ulaştı elimize. Buradan arkadaşımız yazıp merhabalar. Sana da merhabalar arkadaşımız. Kırmızı Gül'den geldi bizler için. Yazıp nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Buradan yazıptı Gülben Ergen sesinden Lina Hanım. Bir şarkı verse bizlere. Ve özellikle de eşime, çocuklarıma armağan olsun, bütün Türkmen kadınlarına armağan gelsin. İyi vakitler dileyip de bizler için. Ve değerli dostlarımız, güzel şarkılarımıza beraber dinleriz. İnşallah sizler de beğensiz şarkılar değerli dostlarımıza diyelim. Ve telefon bağlantılarımızı, mesajlarımızı tek tek bekleriz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Saad arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Sen ne diyorsun, inşallah iyisin, güzel mutlu vaxtlar geçirsen bizlerle. Yazıp Lina Hanım Zokuva bir güzel şarkı istirik sizlerden. Armağan olsun bütün dost ahbablara ve özellikle de yazıptı. Armağan olsun şoför arkadaşlara. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Ve Mustafa arkadaşımız bir ayrı mesaj gönderdi bizler için yazıp. Merhabalar, şu anda arabadayım. Sıradaki şarkını armağan ederim sizlere ve bütün dinleyicilere, özellikle de ekibimize armağan olsun. İyi günler dileyipti bizler için. Teşekkür ederiz. Değerli dostlarımız, dilerse Özgü Dağın, Serdar Ortağ'ın sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyen armağan olsun sizlere ve tabii ki de buradan mesajlarımızı bekleriz, güzel mesajlarımızı alırız tabii ki de, okuruz da sizler için. Değerli dostlarımız, eğer istirseniz Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Yayınımız Kerkük'tendir. Bütün Kerkük halkına saygımızı gönderdik.

0: çıkma sakın. Bence bu
1: evet değerli dinleyicilerimiz, Serdar Ortaç'ın sesine güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelip. Buradan arkadaşımız yazıp selamu aleyküm sabahal khair işlonkum ziyenin inşallah. Atlıb ıgniye diyana haddad sakin. Ehdihel kader Türkman efem. O aydan ehdihel ehli ul ahbabi. Ul cemiyel müstemi'in ve ehdihel azdiqa. Eşkurkum cezili şükür. Tehiyati ve ahtirami. Ahukum Ersan Sorani. Ersan arkadaşımız teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden ve güzel şarkını tabii ki de sana armağan edeceği özünü yani Haddad'ın sesinden olacaktır. Arapça bir şarkıdı. Bütün Arap arkadaşlarımıza ve Ersan arkadaşımıza armağan gelsin. İyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı dinledik. İyi vakitler dilerik sizler için. Ve ayrı bir mesaj ulaşıp da elimize, buradan bakalım kimden gelip. Nur arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıptı, eğer mümkünse bir güzel şarkı isteyipti bizlerden, Tarkan sesinden olsun deyipti ve armağan edipti özünü bütün dinleyicilere ve Lina Hanım sizlere armağan olsun deyipti. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız, bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla katılabilirsiniz ve şu anda biz İstekler programındayız değerli dostlarımız. Ve güzel şarkılarımızı dinleriz. Buradan aynı vakitte bütün avukat arkadaşlarımıza, bütün çalışanlara, beylerimize, hanımlarımıza saygı salamımızı gönderdik. İnşallah siz de mutlu, güzel vakitler bizlerle geçirsiniz ve değerli dostlarımız, Allah bütün insanlarımızın rızkını artırsın.

0: çeke tür beni diye içine çek beni.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve inşallah da eşlik yaptığımız bu şarkıyla ve değerli dostlarımız tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinledik ve buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Kerim arkadaşımızdan gelipti, yazıp merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere, inşallah sen deysen. Yazıp eğer mümkünse zavukuza bir güzel şarkı isterim, eski olsun ve armağan ederim müziğini yazıp buradan bütün hanımlara ve özellikle de yazıp buradan Emel Sayın'ın sesinden olsun. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, bir daha iyi sabahlar, iyi vaxtlar ve günaydınlar sizlere diyağın. Dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı beraber dinledik. Gerçekten güzel bir şarkıydı ve Emel Sayın'ın sesinden bu muhteşem şarkımızı dinledik ve buradan elimize bir mesaj ulaştı. Hemen okuyalım sizler için. Nur arkadaşımız yazıp merhabalar, Kerkük'ten katılalım sizlerden. Lina Hanım, eğer mümkünse bir hareketli şarkı verseniz bizlere memnun olduk ve değerli dostlarımız, programımız devam ederiz sizlerle. Güzel şarkılarımızı dinleriz ve buradan bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. O zaman bu şarkıyla bırakın sizleri, Karam şarkısıyla.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve iyi vaklar dilerim bütün insanlarımızın. Buradan bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım. Ercan arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İbrahim Tatlıses'ten yazıp bir şarkı verseniz bizlere. Ve şarkını armağan ederim özünü eşime ve Lina Hanım, sizlere armağan gelsin, ekibimize armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Değerli dostlarımız, buradan programımız devam edir. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle devam eder. Buradan ayrı bir mesaj ulaşıp telimize iman arkadaşımızdan gelip yazdım merhabalar. Eğer mümkünse dedim şarkısını isterim sizlerden, armağan ederim özünü. Bütün Kerkük halkına, özellikle de hanımlara şu anda biz yazıp oturmuşuz ve radyo başında sizleri dinleriz. Bu şarkını verseniz memnun olduk yazıptı. O zaman bu şarkı sizlere armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, az bir süremiz kaldı. Siz de katılımcılarla bakın. Size istek şarkınız ne olacaktır ve kimlere armağan edeceksiniz şarkını değerli dostlarımız. Buradan elimize bir ayrı mesaj ulaştı. Hemen okuyalım. Sizler için özünü bakın kimden geldi. Emel arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıptı Lina Hanım, Seda Sayın'ın sesinden bir şarkı istedim sizlerden ve özellikle de yazı bütün hanımlara, Altın Köprü'de bulunan insanlara armağan olsun ve yazıptı iyi vakitler. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Siz de katılın, az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Bakalım siz şarkını kimlere armağan edeceksiniz. O zaman bu şarkıyla bırakım sizleri Seda Sayın'ın sesinden olacaktır.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve bu şarkıyla da eşlik yaptık değerli dostlarımız. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerse özü okuyağın, sizler için özünü bakağın, kimden gelip ve ne yazıp bizler için. İbrahim arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Eğer mümkünse Yıldız Silber'in sesinden bir şarkı isterim, armağan ederim özün sadece sevgilime ve teşekkürler yazıp. Dilerse özgüdağın bu muhteşem şarkımızı dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelipti. Mazin arkadaşımız yazıp merhabalar. Blender Soy'un sesinden bir şarkı istirem. Helva Center'dan katılım sizlerden. Ve iyi günler, günaydınlar yazıptı Lina Hanım. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Dilerse özgüdağın bu muhteşem şarkımız dünyanın devenin sesinden olacaktır. Ve bir daha mutlu vakitler.

Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve programımız İstekler programımız devam eder değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Bakalım hemen mesajımız kimden gelip değerli dostlarımız. Buradan bir arkadaşımız yazıp merhabalar. Ajda Pekan sesinden bir güzel şarkı versiyonu bizlere. Memnun olduk. Özellikle de hareketli bir şarkı isteyipti. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız siz de katılın ve bir daha numaramızı hatırlatalım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle ve değerli dostlarımız bu şarkıyla bırakın sizleri radyomuzun sesini.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve son mesajımızı okuyağın. Sizler için bakağın kimden gelipti ve hangi şarkını ister bizlerden. Ve değerli dostlarımız, buradan tabii ki de son mesajımız bakağın kimden gelipti.

Değerli dostlarımız, Nur arkadaşımız bir mesaj gönderip yazıp merhabalar, iyi günler, nasılsınız, inşallah iyisiniz, bizlere ayık, teşekkür ederiz. Yazıp Lina Hanım, zavkuva bir güzel şarkı ve sevmeni armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de ekibimize armağan olsun ve bütün insanlarımıza armağan gelsin ve sizleri çok severim yazıptı. Biz de seni severek teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Buradan son şarkımızı tabii ki de arkadaşımıza armağan edelim. Bakalım hangi şarkı olacaktır ve bu şarkını inşallah beğenesen arkadaşımız. Yarın aynı vakitte tabii ki de sizlerle olacağız. Bugün yeni bir haftaya başladık. Güzel bir şekilde başladık haftamızı ve inşallah bütün insanlarımız yuhularından güzel bir şekilde uyandılar ve kahvaltımızı yaptınız. Şu anda da yemeğimizdeyiz. Sizlere de diyelim. Bütün insanlarımıza da diyelim. Afiyetiniz olsun. Değerli dostlarımız, yarın aynı vakitte yani saat 10.30'da sizlerle olacağız. İstekler programıyla ve tabii ki de yakın sizlere bekliyorum bizleri bugün sunmakta ve yönetmenlikte ben Lina Cömert. Saygı salamımı kabul edin ve ne diyelim? Öz yüzeyi bakın, sevdikler yüzeyi bakın. Kalın sağlıklı.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Mali ve Finansal İstikrar Yüksek Konseyi, petrol dışı kaynakların daha iyi yönetilmesi ve nakit kaynakların sağlanması için uygulanacak mekanizmaları görüştü. Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, terörle mücadele ve ulusal istihbarat teşkilatlarının İHA'lar bulunduran ve belirli hedeflere yönelik planlar yapan bir şebekeyi ortaya çıkararak çökerttiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati, gerilimin düşürülmesinin ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaların desteklenmesinin önemini vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettemimi, Türkiye ve Suriye ile su salınımlarının artırılması ve Irak'ın su haklarının korunması konusunda anlaşmalar sağlandığını açıkladı. Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi El Amiri, Haşit Şabi komutanlarıyla bir araya gelerek ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, sahadaki performansın değerlendirilmesini ve verimlilikli hazırlık düzeyinin artırılmasını görüştü. Nasırıya Belediyesi'ndeki arsa sahteciliği davası kapsamında 6 zanlı yakalandı, yeni dosyalar ele geçirildi. Kerkük Suçla Mücadele Müdürlüğü, Havice ilçesinde kapı ve pencere hırsızlığı yapan çetenin çökertildiğini açıkladı. İsrail'e ait insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Keframan kasabasına düşmesi sonucu bir kız çocuğu ve babası yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Cuma günü Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına katılmasını beklediğini açıkladı. Pentagon, Amerikalı savunma şirketlerinden silah üretimini hızlandırmalarını istedi. Rusya Savunma Bakanlığı, 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 360 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. İspanya, İtalya'dan gelen yolcular için sınır kontrol önlemlerini devreye soktu. Nijerya'nın güneyinde iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki dağlık ormanlık bölgede turistik helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Orman yangınları Kanada'nın batısında 20 bin kişinin evlerini tahliye etmesine yol açtı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

طب سازنا غريبا مما ولو سعيد مرازنا مظلما مما جميع

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize hayırlı günler diliyoruz ve bu güzel günde de sizlerleyiz. Bugün pazar, saatlerimiz 1'i gösteriyor ve nostalji kuşağımızla birlikte sizlerleyiz. Yaklaşık 1 saat boyunca en güzel nostalji şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz inşallah. Beğeneceksiniz size için seçmiş olduğumuz güzel nostalji şarkılarımızı sevgili dinleyenler. Ve şu an bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyicilerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Araçlarında bize dinleyen, gerek iş yerlerinde bize dinleyen bütün çalışan arkadaşlarımıza, pazarcı arkadaşlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Kolay gelsin diyoruz. Hayırlı işler bu güzel yeni gün size için uğuruyla, şansıyla birlikte, kazancıyla, bereketiyle gelmiş olsun inşallah.

Evet sevgili dostlarımız, dilerseniz hemen nostalji şarkılarımızı dinlemeye başlayalım ve ilk şarkımız kimin sesinden olacak? 1992 yılında tabii ki de piyasaya çıkan Sezen Aksu'ya ait olan sözü ve müziği Aldırma Deli Gönlüm şarkısını Sertab Erener'in sesinden hep birlikte dinleyeceğiz. Dilerseniz bu güzel şarkıyla birlikte sizleri baş başa bırakalım. Ne diyecek? Aldırma Deli Gönlüm.

Evet sevgili müziksevenlerimiz, aldırma deli gönlüm dedik. Gerçekten de öyle, hiçbir şey aldırmayın. Çünkü bu hayat kısacık bir hayat yaşıyoruz. O yüzden de hiçbir şey aldırmaya, kendimizi üzmeye, düşünmeye değmiyor hiçbir şey. Ne olursa olsun hayatınıza, kendinize bakın. Ve önemli olan sağlığınız olsun, saatiniz olsun, keyfiniz de yerinde olsun inşallah. Ve bu güzel şarkımızı Sertab Erener'in sesinden dinledik. Şimdi de güzel bir şarkı var sırada. Benim daha doğrusu çok sevdiğim bir şarkı. Tabii ki de bu şarkıyı dinleyen, özellikle video klibine baktığımda gözümü kırpmadan oturup televizyonun karşısında bu klibi izlerdim. Şarkı dinlerdim, çok severdim. O yüzden de bugün hep birlikte, sizlerle birlikte dinlemek istiyorum bu güzel şarkıyı. 1 Temmuz 1996 yılında bu şarkı piyasaya çıktı ve çok da dinlendi, çok da sevildi ve ben hala da seviyorum. Yani çocukken dinlediğim şarkıyı hala şimdi de dinliyorum. Gülşen'in sesinden olacak bu şarkı, Bir Adam Diyecek. Ve dilerseniz bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Burada anlatmak istediği, karşıdaki sevdiği erkeğe diyor ki sevgini göster, korkmadan söyle, anlatmaya çalışıyor. Dilerseniz hep birlikte bu güzel şarkımızı, nostalji şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.

Ve Gülşen Sesinden de Bir Adam şarkısını hep birlikte dinledik. Nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor. Şarkı dinlerken hesaplıyordum kaç yaşındaydım diye bu şarkıyı dinlerken. 10 yaşındaymışım. Yani çocukluk şarkım diyelim. Sevgili dostlarımız, anılarım böyle gözümün önünden eski günler şöyle bir canlanıverdi. Güzel bir şey. Nostalji şarkıları dinleyip eskileri hatırlamak, anmak sevgili dostlar. Arada bir böyle eskileri düşünmek iyi gelir insana bence. Ve bu güzel şarkımızın ardından ve şimdi de dilerseniz Minik Serçe'nin sesinden Sen Ağlama adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Yani duygusal şarkı dinleyeceğiz. Hareketli şarkımızın ardından 6 Eylül 1984 tarihinde yayınlanmış Sen Ağlama şarkısı. Sezen Aksu'nun tabii ki de kendisine ait söz ve bestesi. Dilerseniz Sen Ağlama adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Duygusal anlar sizlerin olsun.

Aman dedik değerli dinleyenlerimiz ve nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor. Güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz sizlerle birlikte ve tabii ki de güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ederken ve şimdi dilerseniz yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Nostalji bir şarkı. 12 Haziran 1996 tarihinde yayınlanan Zerrin Özer'in Paşa Gönlüm adlı şarkısını hep birlikte dinleyelim. Dilerseniz o yıla doğru geçiş yapalım ve güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Sevgili arkadaşlar, Paşa Gönlüm desin Zerrin Özer sizler için.

Benim paşa gönlüm dedik ve bu güzel şarkımızda Zeynel Özen'in sesinden dinlemiş olduk. Ve şimdi de Muazzez Ersoy'un sesinden yine nostalji bir şarkı dinleyeceğiz. Muazzez Ersoy sevenler için gelsin bu güzel şarkı. Size için ne diyecek? Aşkın Kanunu adlı şarkımız 1996 yılında yayınlanmıştır ve dilerseniz şimdi de bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve herkese hayırlı dinlemeler diliyoruz.

kimi senin gibi el olur gider güle güle gitsin diyoruz. Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Muazzer Sönü sesinden Aşkın Kanunu dedik sizler için. Nostal şarkımızı dinledik. Ve tabii ki de nostal şarkıları da dinlemeye de devam ediyoruz. Ve şimdi dilerseniz Ferdi Tayfur'un sesinden Söz ve Müziği Kendisine Ait Bana Da Söyle adlı şarkımızı dinleyelim. Ve bu güzel şarkında tabii ki de kim seslendirmişti? Zine Sen'in sesinden de dinlemiştik. Ve onu da beğenmiştik. Kendi yorumu ve tarzıyla bu şarkıyı seslendirmişti. Ve şimdi dilerseniz şarkının sözü ve müziğinin kendisine ait olan Ferdi Tayfur'un sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Ben de bileyim sevgili dinleyenler, müzik severlerimiz güzel şarkımızı Ferdi Tayfun sesinden hep birlikte dinledik ve şimdi dilerseniz yine güzel bir şarkıyla size baş başa bırakacağız. Kimin sesinden olacak? Canka'nın en bilinen ve büyük çıkış yapan şarkısı Yar Yar. 2005 yılında çıkmıştır sevgili müzik severler bu şarkı. Grubun aynı yıl yayınlanan çıkış albümünde yer almıştır ve dönemin en popüler Türkçe pop rock arabesk sentezi şarkılarından biri olmuştur sevgili dostlarımız. Dilerseniz şimdi de Canka'nın sesinden Yar Yar adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı Cankan'ın sesinden dinledik ve Türkmen FM'den Nostalji Kuşağı'nda dinlemeye devam ediyorsunuz. Ve şu an radyoları yine açıp bize dinleyen, gerek araçlarında olsun, evlerinde olsun. Her gün, hafta içi her gün saatlerimiz bir gösterdiğinde yaklaşık bir saat boyunca nostalji güzel seçmiş olduğumuz şarkıları hep birlikte dinliyoruz sevgili arkadaşlar.

Ve yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Nostalji bir şarkı. O dönemlerde daha çok gençlere hitap eden, gençlerin çok sevdiği, çok dinlediği bir şarkı. Grup Koridor'un unutulmaz şarkısı Senin O Gözlerin Var Ya, resmi olarak sevgili dinleyenler 2006 yılının sonlarında Aralık ayında müzik piyasaya çıkmıştır ve 2007 yılı itibariyle büyük bir çıkış yaparak dönemin en popüler hitlerinden biri olmuştur Senin O Gözlerin Var Ya şarkısı. Dilerseniz o dönemin hit şarkısını şimdi de bu dönemde nostalji şarkımızı dinleyelim.

Senin o gözlerin var ya, her şeyi bitirdi dedi. Kolidor sizler için ve tüm hızıyla devam ediyoruz. Grup çalışmalarını, o dönemdeki grup olarak şarkı söyleyenlerin güzel şarkılarını, hit olan şarkılarını dinlemeye devam edelim dilerseniz. Kolidor'un sesinden güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de dilerseniz yine bir grubun sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. O dönemde çok sevilen, yine popüler olan bir şarkı. Hangi grup olacak? Gece Yolcuları grubunun en bilinen şarkılarından biri olan Unut Beni. 2004 yılında grubun kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümü olan Gece Yolcuları ile çıkmıştır sevgili dinleyenler. Dilerseniz şimdi bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim. 14 Ocak 2005 yılında yayınlanan Islak Islak adlı güzel şarkımızı Barış Akarsu'nun sesinden dinleyelim.

güzel şarkımızı Barış Akarsu'nun sesinden dinledik ve bizi ayran sürenin de sonuna gelmişiz sevgili arkadaşlar. Ve son olarak tabii ki de yine nostalji bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Ve tabii ki de bu güzel şarkımızda şu an bize dinleyen bütün dinleyenlerimize armağan olarak gelsin. Ve son şarkımız kimin sesinden olacak? Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısı 18 Eylül 2001 tarihinde yayınlanan Perdeler albümünde yer alarak müzikseverlerle buluşmuştur. Söz ve müziği kendisine ait Şebnem Ferah'ın ve ne diyoruz? Sil baştan gerçekten de bazen insan sil baştan yapması gerekiyor hayatı ve yeni baştan yazman gerekiyor her şeyi. Ve bu güzel son şarkımıza da sizleri baş başa bırakıyoruz. Ve yarın yine aynı saatte nostalji kuşağımızla buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Senin o yokluğunda bir anım bir an yerini tutmuyor ki bir anım inan. Kaderi zorluyorum inat.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Mali ve Finansal İstikrar Yüksek Konseyi petrol dışı kaynakların daha iyi yönetilmesi ve nakit kaynakların sağlanması için uygulanacak mekanizmaları görüştü. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, terörle mücadele ve ulusal istihbarat teşkilatlarının İHA'lar bulunduran ve belirli hedeflere yönelik planlar yapan bir şebekeyi ortaya çıkararak çökerttiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati, gerilimin düşürülmesinin ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaların desteklenmesinin önemini vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettemimi, Türkiye ve Suriye ile su salınımlarının artırılması ve Irak'ın su haklarının korunması konusunda anlaşmalar sağlandığını açıkladı. Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi El Amiri, Haşiçabi komutanları ile bir araya gelerek ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, sahadaki performansın değerlendirilmesini ve verimlilikli hazırlık düzeyinin artırılmasını görüştü. Nasırıya Belediyesi'ndeki arsa sahteciliği davası kapsamında 6 zanlı yakalandı, yeni dosyalar ele geçirildi. Kerkük Suçla Mücadele Müdürlüğü, Havice ilçesinde kapı ve pencere hırsızlığı yapan çetenin çökertildiğini açıkladı. İsrail'e ait insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Keframan kasabasına düşmesi sonucu bir kız çocuğu ve babası yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Cuma günü Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına katılmasını beklediğini açıkladı. Pentagon, Amerikalı savunma şirketlerinden silah üretimini hızlandırmalarını istedi. Rusya Savunma Bakanlığı, 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 360 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. İspanya, İtalya'dan gelen yolcular için sınır kontrol önlemlerini devreye soktu. Nijerya'nın güneyinde iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki dağlık ormanlık bölgede turistik helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Orman yangınları Kanada'nın batısında 20 bin kişinin evlerini tahliye etmesine yol açtı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي يبحث آلية تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن تمكن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تروم تنفيذ مخططات بأهداف معينة. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج في مصر بدر عبد العاطي يؤكدان أهمية خفض التصعيد ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يؤكد وجود تفاهمات مع تركيا وسوريا لزيادة الإطلاقات المائية وحماية حقوق العراق. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يبحث مع عدد من قادة الحشد الشعبي تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومراجعة واقع الأداء الميداني ورفع مستوى الكفاءة والاستعداد. القبض على 6 متهمين بقضية تزوير قطع الأراضي في بلدية الناصرية وضبط ملفات جديدة. مديرية مكافحة إجرام محافظة كركوك تعلن الإحاطة بعصابة سرقة الأبواب والشبابيك في قضاء الحويجة. إصابة فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفرمان جنوب لبنان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. البنتاغون يطلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج السلاح. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 360 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. إسبانيا تفعل إجراءات مراقبة الحدود للوافدين من إيطاليا. مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 37 آخرين في تصادم وجها لوجه بين حافلتين جنوب النيجر. مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية سياحية في منطقة غابات جبلية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. حرائق الغابات تجبر 20,000 شخص على إخلاء منازلهم في غرب كندا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: Her an özel kulağım. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Esteyleri programı başlıyor. Sunmakta ve yönetmenlikte sizlerden Dünya Bulut. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan tabii ki de yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler. Dünya ile İstekler programına hoş geldiniz siz ve safalar yatırıp siz. Ve tabii ki de yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda bir gün günlerden neydi? Bir gün günlerden pazardı. Yeni bir güne, yeni bir haftaya güzel bir şekilde başladık. Umarım sizler de güzel bir şekilde gününüzü güzel geçirdi. Siz sevdiklerinizden ve ailenizden beraber. İstekler programı tabii ki de başladı. Şu anda biz canlı yayındayız. Sevgili dinleyenler, programımıza hoş gelip siz safalar getirip siz. Eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. İstekler programı tabii ki de her gün, her akşam sizlerden canlı canlı tabii ki de sizlerden, sizlerden gelen güzel istek şarkılarımızı dinleyeceğiz ve aynı zamanda güzel mesajlarımızı paylaşacağız. Bakalım bir gün kimler katıl programımıza sevgili dinleyenler. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Safalar getiripsiniz. Evet sevgili dinleyenler, buradan saygı salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyarık. Vaktiniz hayırlı olsun ve herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler. O zaman gidelim şimdi de bir güzel şarkı, Demet'ten açılı şarkımız sizlere armağan olsun.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler programı sizlerle tabii ki de Dünya'ya İstekler programı sizlerden devam eder. Ve şimdi de bir bağlantımız vardı hemen bağlanağın özüne genç bir şairemiz şaire Meryem hemen diyağın özüne. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo hayatım.
0: Merhabalar necesin?
1: Merhabalar hayatım. Necesin sen?
0: Teşekkür ederim programımıza. Hoş geldin sen ilk önce. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için bizler kırmadı.
1: Buraya katılmak için tabii bir şerefsin benim için. Çok sağ olasın.
0: Necesin inşallah iyi geçir günün.
1: İyidir hayatım sağ olasın. Necesin?
0: Teşekkür ederim sağ ol canım. Biraz kendini tanıttır dinleyicilerimize. Tanımayan sen tanısın.
1: Öncelikle ben sizi radyonuzdan çok teşekkür ederim. Ben şaire Meryem. Bundan takriben 6 ya 5 yıl önce başladım yazmaya. Şiirlerimi. İki yıl önce de Kerkük'te yayınlattım şiirlerimi. Çok insanlar dinleyenim oldu, sevenim oldu. O yüzden devam etmek zorunda kaldım. Ve buraya kadar, bugüne kadar ben de devam etmişim sanatımda. Çerçük'e her zaman hizmet ederim. Çerçük'te bir düşman şairesi olarak. Yani bu sanata güzel bir renk katsın bir kadın olarak.
0: Ne güzel, ne güzel. Peki Meryem Hatun, sen Bel. Sorabildik neçe yaşındasın?
1: Tabii sorabilirsiniz. Ben şimdi 25 yaşındayım.
0: 25 yaşındasın. Peki Meryem Hatun, şiir yazmak. Bir yetenek olduğu her zaman fark etti özü de her zaman bunu keşfetti.
1: Dediğim gibi işte bundan 5 il 6 yıl önce keşfettim yani muhabbetim var ilham geldi benimce. Yani yazacak halim var bizim yani bir şeyi başarırım.
0: Ne güzel.
1: Dedim muhabbetim var. Denedim yani muhabbetimi yeteneğimi.
0: Genç bir yaşta başlayıp.
1: Bildim yazabilirim. Başarırım. O yüzden devam ettim.
0: Güzel.
1: Gelecek günlerimde de inşallah daha başarılı olalım.
0: İnşallah. Peki gelecekte yazdığı yeni bir şiirler var? Yani hazırlısın?
1: Tabii bir şiir yazmışım. İnşallah da gelecekte klibim var yeni çekim.
0: Peki.
1: Herkesinde inşallah gelene göre olur.
0: İnşallah. İnşallah. Peki yazdığı ilk şiir neydi? Yani yazanda özün ilk yazdığı şiir ne üzerineydi? O da kadar mesela bir şeyler geçip aklımına yazıpsan özünü?
1: Doğrusu özü şiir yazmak diğer yaşam bir şey yaşasa o geldi.
0: Doğru.
1: Tabii ben bir şey yaşadım, bir zoruf yaşadım. Koyduğum ayrılıktan geçtim. İşte onun üzerine bir şiir yazdım.
0: Yani ilk yazı oydu.
1: İlk yazdığım oydu. Yayınlattım da özün tabii ki bir eğitim özüne.
0: Sonra bunu senden yaşlar inşallah.
1: Tabii emredersin.
0: Zalim emretmezsin. Peki aile önen diyek ya da arkadaşları bak kimdi diyebildik. Kimler sen en fazla destek oldu. İndiye kadar destekler sana.
1: Öncelikle ben Allah'tan çok teşekkür ederim. Özü bu muhibeti, bu yeteneği verdi bana. Sonra nene babamdan tabii ehliyetimden çok destek oldu. Ben öncelikle nenem çok destekiydi bana ve çok sever şairlerim dinlesin. Sonra büyük ustalar, şairler yani sesimi, sözlerimi dinleyenden sonra Kerkük'te çok destek oldular. Yani, bildiler ki ben şaireyim, yeteneğim var. Başaracak bir halim var. O yüzden destek oldular bana. Onların da sayısından ben bir gün buradayım.
0: Ne güzel. Peki ben çok bunu yani ben biraz şehirden uzakım. Yani çok dinlemem. Bebe. Bazı insanlar, bazı şahıslarda okudukları zaman şiiri hissederim hep hazin. Hep hazin yani eşitirim özlerinde. Acaba bu hiç yani bir gün bir güne böyle çok eşitmedim. Böyle bir sevgi üzerine ne bileyim başka bir şey üzerine. Acaba bu insan yani yaşadığı şeyin üzerine yazır yoksa bebe, özünden çıkar bu.
1: İnsan yaşadığından fikir alır öldüğü için. Zaten benim de sevgi üzerine, sevmek üzerine takriben bir hürriyet ya da iki hürriyetim var. O da takipçilerim isteyerek yazmışım üzerim. Ama şairlerimin çok hadisi ayrılık, üzüntü üzerine.
0: Ayrılık, üzüntü.
1: bəli, yəni hətta ilk şərim yazdığım insanlar da təbii dinlədilər özünü çox beyin topları da ortamda ayrılığın yolu.
0: Peki sen özün zaten yani zor bir şeyden geçipsen diyebilirim. Zor bir merhaleden.
1: Çok bir zor bir şeyden geçtim.
0: Peki bunu hep sürekli yani yazdığı zaman tabii ki de elbette sana yani bir etkilen insan eştiği zaman hazindi. Sana biraz tesir etmir daha fazla?
1: Tabii bana daha çok tesir etmişim. Çünkü şiir okumak değil aynen halı anlatsan. Şiir okumak, okuduğu zaman yaşamağı gerekti. Yani o okuduğu sözü yaşasan
0: özünden.
1: Nesin sen bundan evvel yaşayıpsan özünü, uydurduğu şiir ettiği özünü. Okuduğu zaman da yani ebe çok mühimdi. Yaşasan geri şiirden tabii indi sen istediğine göre aynen okuram sizi için. İnşallah da yani gölüze göre olur. Şiir bes yazmak, okumak değil. Gerekim ebe olsun, özüden okuyunca yani yaşasan özünü.
0: Çünkü bazı insan ne canladım sana yani üzgün olduğu zaman hani o gün hakkında çok hazindi şiire yakın oldu şiir yazmaya başladı yani
1: bəli,
0: bu sende var
1: ilham çok mühimdi şiir konusunda gerekim fikre olsun kafiyeleri vezine hatta şey zapt edersen anlam yazasan
0: güzel bir şeydi valla yani
1: ama
0: bu da bir kabiliyeti
1: ama yaşadığın şey daha çok koyarsan yazasan.
0: Doğru.
1: Çünkü bazı insan var derdini anlatmaz. Şimdi ben derdimi anlatmam. Derdimi şiirimi anlatarım. Öz kalemime. Yani diyelim kalem özü yazarsaydı yani.
0: İyiydi sen kalemle anlatsan ama ben neydim? Ben içimde yaşarım o şeyi. Ne kimseye anlatarım ne de diyeyim bir şiir bir yoluydan bir şeyden.
1: İşte bu insana zor geldi biraz. İşte mecbur kalır daha başkasının sözlerini dinler. Belki onuyla yaşayabilir. Biraz üzüldüğü şeyden az edebilir.
0: Doğru. Valla zahmet bir şeydi yani. Eğer kalemden yazırsa o iyiydi. İçudakin atsan o şiirden gelir.
1: Aynen.
0: Peki.
1: Aynen.
0: Şiirlerin arasında yani bu en yakın naksı şiirdi.
1: En yakın şiirim
0: bela
1: tabii.
0: Çok yakın oldu sen. Ben hissettim o diye hemen onu diye duymaya zaten.
1: Aynen. Yani en yakın şiirim benim.
0: En yakın
1: yazdığımda.
0: Ha böyle bir sene. O sana çok tesir edir.
1: Aynen.
0: Doğru. Alabilir senin o şiirine çok merak ederim. Biraz dinleyelim.
1: Tabii. Gözümle.
0: Var olsun.
1: Size iyi dinlemeler. Dram ayrılığın yolunu çok ettirdi tutasam. Ben bilmedim belediyiz geçmişi unutasam. Məni qərsi üçün satdı, qərsin mək üçün satasam. Düşman düşmana qiymət, sən qiydi u belə mənə. Bunca vəfasız olmaq şərt idi sələ mənə. Nə zərər gördü u məndən belə qəlbu daş oldu. Gəvdimdəki pək sevda u, indi bir ataş oldu. Sən o gözüdə gülüş, mənimkində yaş oldu. Əzilmişəm, ürəgi uyanmır hələ mənə. Bunca zalım olmağı şərt idi sələ mənə. Qələm yazdı sən üçün. Canım əzdi sən üçün. Deyərdim vəfasızsam, o da azdı sən üçün. Deyərdim vəfasızsam, o da
0: azı sağlık. Saygılar olmasın. Ağzı sağlık. Yazdığı zaten evet. Her kelimesi hani işte bazı insan var maalesef hani dedi düşman düşmanı bu kadar kıymaz. Bunu
1: evet.
0: Yapsın.
1: Doğru.
0: Biz ad diyeyim ya işte bazı insanlarımız var maalesef yani o kadar ki kıyır ki ben bazen çok böyle sadma yaşarım diyorum bunda acaba kalp var bunu yapırı. Necə yapı, necə rəyindən gəldi?
1: Bir de biz her zaman sorarız, diyarın için insan yani vidayatı iyidir. Sonra niçin dərşir, acaba niçin kanşarını zulm edər? Yani sonra illə bilərindən sonra çox sevir özünü, sonra xiyar özünü. Neden bu kadar?
0: İşte ben hep bunu soruyorum. Acaba zaman insan dəkşiri, yoxsa insanlarımız bilmirəm.
1: Bazen biz bir insan çok hayatımıza katılmak ister. Yani çok emek verir. Doğru. Hatta hayatımıza girsin. Biz de yani ölerimiz yanar özüne.
0: O da sevgiden geldi.
1: Orada ben bir horiyet ettim. Hadi edirem, yeşittirim seni.
0: Tabii ki de, buyurun.
1: Birem gevulim kes kandı sana. Gevulim kes kandı sana, aşıktı sandı sana. Sana gevulim vermezdim. Üreğim yandı sana. Saygılarım ben.
0: Azva, sağlık, kalem ve sağlık, bu güzel şiirleri bu şekilde güzel yazmışsan zaten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki yazdığı, yani arkadaş üzerine olsun elbette yazmışsan, ne bileyim en yakın olan bir kötülük görürsen, hiçbir gün bir güne yazanda o kanşar taraf bildi, hissetti bu şiiri kendisine yazmışsan bilmeden.
1: Ben tabii bugüne kadar elhamdülillah arkadaştan bir kötülük görmedim.
0: Hamdolsun.
1: Ama başka tarafı sorursa o böyle. Ekid tabii hissedipti.
0: Yazdığımı
1: özne karşı.
0: Güzel. Peki başka bir güzel şiir daha alak senden. Biraz seni yorduk, tok olma bu güzel şiirlere.
1: Gözümle. Zaten son şiirim yazdığım. Hele yayınlatmayayım ama size inşallah dinlentirim. Özüm hazır ederim tabii.
0: Tabii ki de.
1: Şiirin adı Pişmanlık.
0: Pişmanlık. Buyurun.
1: Direm bilirdim bir gün geldi dönüp kapım çalasam. Mənim bu kırık gevlim çok zahmetli alasam. Allah'tan istediğim tek başı vakalasam. Boynumu azad etmem çok zulüm etu mənə. Əli uxoy vicdanıva bir düşün netu mənə. Dirəm sanma çoxsan mənim için. Rəngi toxsan mənim için. Getsə u qalsa u hiss etmem. Belə yoxsan mənim için. Dirəm Allah için, Allah için sələş netim. Səni bıraxıb getdim. Bunca zulmuva karşı boynumu azad etdim.
0: Saygılarımız. Ağzına sağlık. Çok güzel bir şiiriydi. Peki Horiyet'e yazsın tabii ki de.
1: Horiyet tabii şiirden daha çok yazmışım. Birkaç Horiyet'im var. Eğer istersen o size de.
0: Tabii ki de isterim. Buyurun.
1: Dem sen beni derde saldı. Yalan sevdaya daldı. Bir de geri dönmek için inan ki çok geç kaldım. Çok zor olup hayatım. Çekilmir mehnetim. Yerden ayrı kalmazdım. Düz gelseydi kısmetim. Yara neydim? Kanır yara neydim? Yadlara yarın oldu vefasız yara neydim? Günahsı hastadılar. Diyesen yastadılar. Eyliklerin istedim, düşmağım istediler. Eyliklerin istedim, düşmağım istediler.
0: Allah'a sağlık. Çok güzel, çok güzel.
1: Gözüm
0: zaten bu bazı insanlarımızda Allah Hanım el uzadır, ister aile tarafından, ister yakınından, ister arkadaşından, ister sevdiği insandan elin uzadır. Maalesef kanşar taraf hep kötülük, bir hakikaten dağları özdüne.
1: Kötülük. Zaten bizim yani her zaman insan ne kadar iyilik verse kötülük alır karşısın. Ama biz diyelim her zaman iyilik edelim. Tabi insanlar bilmezse ekid Rabbül Alemin bilir.
0: Ekid Allah için. Elbette doğru. Bir Horiyet daha alabildik senden, fazla daha vaktinden da almayak.
1: Teşekkür ederim. Yok, ben sizi vakti uzar almayayım. Çok yok, çok memnunum sizden. Son Horiyetlerim çerçeve üzerine yazdım. Çok Horiyet. Hazır ederim. Türkmen üzerine size yaydım. Dürem diyarım. Benim güzel diyarım. Kerkük'ten uzak kalmam oldu benim diyarım. Kerkük'ten uzak kalmam oldu benim diyarım.
0: Çok güzel. Ağzına sağlık, öreğe sağlık, kalemine sağlık, bir de diyarım.
1: Çox təşəkkür edirəm. İnşallah yolunuzə görə oldu sözlərim.
0: Təşəkkür edərik. Bizlər aramağın yetdi. Aynı zamanda dinleyicilerimiz də əlbəttə səni dinlədilər. İnşallah bəgəndilər. Mən zaten çox bəgəndim.
1: Eyvallah, çox təşəkkür edirəm.
0: Tekrardan sənə çox təşəkkür edərik.
1: Bu radiodan. Allah sizə uzun ömürlər versin. İnşallah bir daha xatırlam sizi. Bu bir şərəfdir mənim
0: üçün. Çox sağ olasan. Gələcək həyatıda yolları inşallah hep açıq olu. Muvaffaqsan her zaman.
1: Çox məmnunam sizinlə.
0: Çox sağ ol. Allah'a emanet hayatım.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah'a emanet sizinlə.
0: Evet sevgili dinleyenler. Tabii ki de teşekkür ederiz bizim şaire Meryem'e. Tabii ki de bu güzel horiyatlarını ve aynı zamanda bu güzel şiirlerini dinletirdi bizlere ve aynı zamanda sizlere dinletirdi. İnşallah sizler de beğendiniz bu güzel şiirlerini, horiyatlarını. Tabii namutlu bizim Türkmen kadınlarına böyle bir yetenek var özlerinde. Tekrardan Meryem Hatun'a teşekkür ederek buradan saygılarımızı kendisine iletirik. Sevgili dinleyenler, programımız sizlerden devam ederek. Eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 60.000 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve bu güzel şarkımızda sizlerden dinlediğim Gülşah'ın sesinden geçeğin hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelip diyor.

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız da Umar arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Selam aleyküm, hayırlı akşamlar, necasiz, ben Ersen. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim eğer mümkünse. O da Ömer Mustafa'dan olsun. El Kebir Kebir adlı şarkısını ve bu şarkını yazıptı. Sizler aramağa niyedirem ilk önce teşekkür ederek ve sonra da yazıptı sevdiklerime, aileme ve bir de bütün dinleyicilere armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek seni programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de Dünya ile Sevgiler programına hoş geldiniz. Kafalar getirip siz hemen numaramı sizlere hatırlatın. Diler Savuz numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de Ahmet Uğacı'nın sesinden bu güzel Türkmanca şarkısında sizlerden dinledik. Sevgili dinleyenler ve Dünya ile Stelye programı sizlerden devam edirin. Hemen geçağın elimize bir ayrı mesaj bulaşıbdı. Bakalım kimden gelibdi?

Ve sıradaki mesajımız, o da Rüya arkadaşımızdan gelip yazdık. Merhabalar canım, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Bizler iyiyiz, inşallah sen de iyisin. Yazdık ben Rüya, sizlerden bir şarkı istedim. Coşkun direkten olsun, Ankara'nın bağları. Ve yazdıktı babama ve abilerime, Cengiz'e, Muhammed'e ve Cuan'a armağan olsun. Ve herkese armağan ederim. Ve size teşekkür ederim. İyi günler dilerim canım. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Ve sevgili dinleyenler, programımıza katılmak isterseniz aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere bu güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Bakalım kimler daha katılı programımıza ve bu güzel istek şarkılarınızı tabii ki de bizler de dinleriz bu güzel şarkılarınızı sevgili dinleyenler. Ve tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Sevgili dinleyenler, programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız, sizlere hatırlatım, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz ve bizleri arayabilirsiniz canlı canlı. Tabii ki de şu anda biz canlı yayındayız sevgili dinleyenler.

geçen hemen sizlerden gelen bu güzel mesajları tek tek okuruk paylaşırız sizlerden. Ve arkadaşımızdan gelip yazıptı. Ayşegül arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Hayırlı pazarlar. Necesen teşekkür ederim. Yazı bir güzel şarkı senden istirdim. Güzel bir şarkı olsun eğer mümkünse. Yazıp sana bırakırım.

0: Ve yazıp da buradan ilk önce sen Armağan olsun ve sonra da bütün dinleyicilere ve bir de ailem Armağan gelsin. Ve yazıp da sağ olun, var olun. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. Ve bir bağlantımız var hemen diye. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Programımıza hoş gelipsen.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Allah razı olsun.
0: Bel tanıyalım
1: Altın
0: seni.
1: Altın Köprü'den sizinle katıldık.
0: Bəli, hoş gelipsen programımıza. Adın nedir?
1: Adım Türkeş Köprülü. Altın Köprü'den.
0: Bəli. Türkeş Bey, tekrardan hoş gelipsen.
1: Güzel bir başarı dileriz.
0: Sağ olasın.
1: Güzel rahmetli havanın bir güzel şarkısına sizden isteriz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Evet sevgili dinleyenler programımız sizlerden canlı canlı devam edelim.

Evet sevgili dinleyenler ve programı sizlerden daha olmayabilirim. Ve az önce Ayşegül arkadaşımız bizlerden bir güzel şarkı istemişti. Biz de kendisi bu güzel şarkını armağan ederiz. Tabii ki de umarım yerine göre oldu. O zaman gidelim birlikte sizlerden bu güzel şarkını dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Ne diyerek buradan katılmayanlara, sizler de katılın programımıza. Aynı zamanda WhatsApp yoluyla tabii bizlere güzel mesajınızı getirebilirsiniz sevgili dinleyenler. Hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sıradaki mesajımız, o da Sara Dengelip'ti. Bağdat yoluna katılıp programımıza yazıptı. Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Yazıptı eğer mümkünse Hadisenin bir güzel şarkısını sizlerden rica ederim. Ve yazıptı buradan ablalarıma armağan ederim. Ve bir de bacım kızına armağan olsun. Ve bir de sana. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, o zaman gidelim Hadisenin bu güzel şarkısını. Son zamanlarda trend oldu çok. Ara Beni adlı şarkısını. Ve gidelim bu güzel şarkını armağan edelim arkadaşımıza Sara'ya ve bir de sizlere armağan olsun.

Ara Beni tabii ki de Hadise'nin bu güzel şarkısından sizlerden dinledik ve geç ağan diğer mesajımıza o da Murat arkadaşımızdan geldi. Altın Köprü'den katıl programımıza yazıptı merhabalar, abla necesin, hayırlı akşamlar, teşekkürler, sağ olasın. Yazı bir yer mümkünse bir güzel şarkı istirdim sizlerden. Sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Buradan yazıptı arkadaşlarıma, armağa nedir ve bir de kardeşlerime ve yazıptı bir de sizleri dinleyicilere armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim Hakan Aydın'dan Blok 3'ten bir güzel şarkısını sizlere armağan edelim ve bir de arkadaşımıza armağan olsun. Sevgili dinleyenler, dinlemeden önce hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramı 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

çok güzel gülüyorsun ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve tabii ki de sizlerin de en sevdiği bir, tabii ki de sevdiğimiz bir şarkını bizlere iletebilirsiniz. Ve biz de buradan tabii ki de bakalım kimler armağan edeceksiniz. Aynı zamanda biz de buradan sizlerden beraber güzel şarkıları istek üzerine dinleriz sevgili dinleyenler. Aynı zamanda bizleri canlı canlı arayabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz.

Ve sıradaki mesajımız o da İLEF'ten gelipti yazıptı. Merhabalar, iyi günler. Necasiz, teşekkür ederek sağ olasan yazıp sıradaki şarkı armağan olsun. İlk önce sana ve bir de bütün dinleyicilere armağan olsun. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyenler, o zaman gidelim bir güzel şarkı sizlerden dinleyelim.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza, o da dünya arkadaşımızdan gelipti yazdı, bu hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar sana da yazıp sizlerden bir güzel şarkı istirdim. İsmi Ali Ekten olsun. Eğer mümkünse ve yazı buradan sizlere armağan olsun ve bir de aileme teşekkürler. Ben Dünya Kerkük'ten programımıza katıldım. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve gençliğimi geri istiyorum ve bu güzel şarkımızda İsmail Yakın Sesinden sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Bey'e geçelim hemen. Sıradaki mesajımıza arkadaşımızdan gelipti. Yazı merhabalar, hayırlı günler dilerim sizlere. Alişan'ın bir güzel şarkısını istirdim. Kadere Bak adlı şarkısını. Ve buradan yazıptı. Eşime armağan ederim çocuklarıma ve bir de sevdiklerime, aileme armağan olsun ve bir de sizlere. Teşekkür ederiz. Sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler, Dünya ile İstekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve bu güzel tabii ki de Alişan'ın şarkısını sizlerden dinledik. Birlikte geçelim hemen diğer mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız, o da arkadaşımızdan gelip yazıptı. İyi akşamlar, necasiz, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıp, sizden bu güzel akşamda bir şarkı istirdim Arapça. O da Heytem Yusuf'tan olsun, Eşufak Halim adlı şarkısını. Öncelikle size armağan olsun, sonra da aileme tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sizin arkadaşımız programımıza katıldığı için.

Ve sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden devam edip güzel istek şarkılarımızı istek üzerine sizlerden hep birlikte dinleriz. Bu güzel akşamda değerli dinleyenler geçen hemen diğer mesajımıza Hakan kimden gelipti?

Ve sıradaki mesajımız o da İsmail'den gelipti. Bağdat yolundan katıldı programımıza yazıptı. Şu anda ben arabadayım. Araba kullanmam. Aynı zamanda sizler dinlerim yazıptı. İyi vakitler, iyi akşamlar dilerim sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olasın, iyi akşamlar sana da. Yazıptı İbrahim Tatlıses'in bir güzel şarkısını isterim sizlerden. Kal benim için adlı şarkısını eğer mümkünse ve bu şarkını herkese armağan olsun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Şimdi de sırada ne vardı? Sırada Gidağın Tarkan'ın bir güzel şarkısını sizler armağan edeyim buradan. Sevgili dinleyenler, programımıza diyarık tekrardan hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz.

Evet sevgili dinleyenler ve Tarkan'ın bu güzel şarkısını da sizlerden dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, herkese iyi akşamlar dilerim. Mutlu vakitler, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: dinleme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: çalışma nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Uçman FM Uydu Radyosu sunar. Yedi günde bir. Hazırlayan ve sunan Moyet Bayahçı ve kumanda masasında yönetmenlik yapan Üstad Ali Can olacaktı.

0: Akşamımız hayır olsun değerli ve kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve izleyenlerimiz. Tabii Muharrem ayı bittiğine göre programımız 7 günde bir programı kaldığı yerden devam eder. Evvelki kimin her hafta sanatçıları ve şairleri masamıza davet etmektedir. İlk programımız sanat ve müzik ve horiyatlar, maniler, şairler devam edecekti. Necah Kassab benimlendi. Onun yanında da kardeşimiz Mehmet Kassab olacaktır. Her haftaki taki benimle eşlik eden kardeşimiz Saz üzerine kardeşimiz Murat Kalali ve Ork üzerine Ali Mula olacaktır. Umarım güzel yayın tok olsun bizden dinizlerimiz ve izleyenlerimiz horiyattan, şairden, müzikten. İnşallah herkesin gelene göre olur. Herkesine de diyelim Nezah ve Mehmet kardeşimize diyorum. Hoş gelipsiz, sefalar getirirsiniz.
1: Hoş geldiniz, hoş bulduk. Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Tabii kardeşimiz Nezah Kassab'tan başlayalım. Nezah Kassab, zannedersem bundan 2 yıl önce, yoksa 1 yıl oldu, bilmiyorum, programımıza davetiydi. Ben. Bir de bir gün, ikinci seferdi bizimle sen. Tabii Nezah Kassab, benim yakın dostlarımdan bir dostumdu. Her şeyini bilirim. Nezah Kassab, o sanatçılardan sayılı, hani diğer habavi, eclenceler. Nezah Kassab bu sanatı severek her zaman kullanır, her zaman bestelerimizi, floklarlarımızı, horiyatlarımızı. Onun yanında da millete Nezah tanındı. Hani diğer TikTok, ünlü TikTok ünlülerinden bir denedi. Nezah Kassab her zaman yayın açmakta da arkadaşlar, horiyatlarıyla, manileriyle öz yayınına getirir. Ben tekrar diyorum, hoş gelipsen, sefalar getiripsen.
1: Aleyküm selam, sağ olun.
0: Nezah Kassab, bu yayın açmakta, TikTok'ta ne kazancı var? Bestirem onu böyle kısacasına değerli dinleyicilerimize.
1: Vallahi abi, yayın açmakta para hiç, para vayında değil. Siz üçün mert dostların vayındayım. Ekid yani bu yayın açmakta çok insan tanısan, zaten biz özümüze benzeyeni seçerik.
0: Ben başarılar dilerim sana.
1: Eyvallah canım sana.
0: Özellikle öz hayatında ve sanat hayatında başarılar dilerim sana.
1: Sağ olasın.
0: Mehmet Kassab'a da dilerim, hoş geldin. Mehmet Kassab. Çok tanındı Mehmet Kassab'ı. Görmürük. Besteler, horiyatlar. Bundan evvel çalışmaları görürdü. Bu son zamanlarda ben görmürüm. Yani ben şahsi ben görmürüm.
1: Ben.
0: Neler yapsan, neler yapmışsan ondan bize bir ayın atsın.
2: Valla abi işten biraz meşguliydim. Ha, bir matam açtım, onu da meşguliydim. Onun dolayı biraz irak oldum, çağırmaktan. İnşallah bir de döndük.
0: İnşallah. İnşallah. Sizler, ben bilirim, sanata yakınsız, aile olarak yani. Sanata, edebiyata her zaman yakınsız. Her zaman da çalışmamız devamlıdır. Ben size muvaffakiyet dilerim, inşallah. Her zaman sizleri özde görürük, sanat uzdan, horiyat uzdan, mahalleri uzdan. Ben havamız derken önceden Nezah Kassab'tan bir sabah makamı, onun yanında da ona Ay Havar'da girmansı, o eski günleri, Havan'ın eski günleri hem dinizlerimize hem de bizlere dinlettir.
1: Sevinirim.

0: Çok yaşa. Ağzına sağlık. Kulağına sağlık. Nezah kısa bir adıma bir şey saldı. Yani bu bestanesinde bir hore tokudu. Buradan bir kazı geçti. Elinde sazı geçti. Gel felek spatela. Kim senden razı geçti? Vaktinde Allah affetsin bir edebiyatçı, büyük bir şairimiz var idi. Halit Karagün, Halit Behzat. Geldim bir gün dedim ustad bu horiyatı, bu dörtlüğünü dinledim. Buradan bir kazı geçti elinde saz. Dedim ne ilaka kazının sazla? Dedi yok, sanatçılar yanlış okuyor özüm. Dedi evvel kazılar gelirdi, evde kabin keserdi. Yani mahkemeye gitmezdi, bir tane istiri kabin kessin, mahkemeye gitmezdi. Kazı özü gelirdi, evde o kabini keserdi. Ve oğlanın birisi bir kızı sevdi. İşte arkada gel diyersen, özürden bir habersen, yer bak, kazı geldi, sevdiği kızın kabin kesir, başka bir kimseydi. Ve geldi sokak başında durar, tekit etsin, baksın tamamdı yoksa yok. Bakar, sevdiğin kaplar kalabalıktı, gelen gelen soğuktu. İşte kazı çıktığında, yani yakın getiri, tamamdır arkadaşının sözü. Daha o horiyatı orada diyer. Ki kazı ögünen geçer, sicilin, koyduğun kitabı mitabına uğra aklını elinde getirir. Diğer buradan bir kazı geçti, elinde yazı geçti. Gel fele cispat eyle. Kim senden razı geçti? Yani özde davranın davranışına razı olmadığı için, razı olmadı bu davranışa. Onun için bu horiyat dedi. Ve hemen bunu yadıma saldı. Buradan bir kazı geçti, yok elinde sazı geçti. Elinde yazı geçti.
1: Ama biz böyle dinlemişiz o zaman.
0: Doğrudur. Yani. Çok sanatçılar böyle okudu ve hala da böyle okudular yani özün. İşte doğrusu budur. Buradan bir kazı geçti, elinde yazı geçti. Ağzıma sağlık, buraya sağlık. Nezah kardeş. Ben bir kısa aslında istedim. Bir soru sorum. Ona sonra kardeşimiz Muhammed'e dönün. Bundan önce yani görerdik. Nezah kasab eclenceler giderdi. Toylar başarardı. Zannedersem özü ait bir takımı da var idi, fırka var idi. Neden bunlar kalmadı yani vazgeçti? Çıkmışsan ne eclenceye, ne toylara. Bes ben başka bir arkadaşla yaşadım. Al esas karar verirsen bundan sonra eclencelere, toylara çıkacaksan bilmem. Yalan tamam onu bilmiyorum.
1: Valla abi işte özü bilsen yakın hamdolsun birbirimize. Umre'den dönenden daha ben uzak oldum takımdan. Buradan salam olsun özüne. Hüseyin Reşit'i tanışlardım.
0: Buradan söyleyeyim sağımız.
1: Daha ben Umre'den döndüm. Uzak oldum. Bir fetre uzak oldum. İşte Sağukum'un dostlar çok ısrar ettiler. Davet ettiler. Gittik. Okuduk. Çekil mağaradan. Ne de işte elden gelen
0: yani bunlar. Yani karar verip sen gelenceler toylara sıkarsan yoksa?
1: Dostlarsa senin ki. Mesela senin oğlunun toyuydu. Gelin hizmet ederim. Çağırırım sabaha kadar.
0: Devamlı bir takipçimiz var. Musa Mardan Köprülü. Yazıp selamun aleyküm o Eda abi. Çok hoş gelip misafirleri, degeli ses sanatçısı ve şair Nezah abi ve genç ses sanatçısı Muhammed Kasab abi. İyi yayınlar.
1: Saygı salamımız Musa Köprülü'ye.
0: Yani ben bildiğimde Nezah Kasab ve Muhammed Kasab kardeş. Hem horiyat yazarsız hem şair yazarsız. Onun yanında da sanatta da yani sanatsız da.
1: Ben.
0: Muhammed de aynen ben. Ona göre tamam. Ben dönüm kardeşimiz Muhammed'e. Sırada Mansur'umuz var. Tamam. Ömer'e gele. Tamam onu bir dinleyelim. Ona sonra sohbetimize devam ederiz. İşte yardımıza geldiği soruları sizden sorduk.
1: Emredesin.
0: İnşallah.

0: Selam.
1: صار جزال.
0: حياكم.
1: طيب نزح هم صنعت هم دا أدبية توار خوريا دوزار. طيب هر إنسان هر شاعر يعاكم بير شارز olsun بير شاحنة olsun. نزاحن شارز نادر نيا أتكلاني خوريا يزار دوتلي يزار.
2: أبي نلر قويدي يزار.
1: إيه
2: Yoksulluk. Hamdolsun yine bu zamana yetiştik. 100.000 kere şükür olsun. Sevmek.
1: Sevmek.
2: Böyle.
1: Muhammed sen de yazsan.
0: Böyle.
1: Aynen yani sevmek'in bir etkisi var. Huvariyat yazmağa, şair yazmağa.
0: Tabii abi bir kafada sevmek olmasa o kafana iyi yarar.
1: Bes Muhammed'in doblamasını da konuşsan bilmem. Desem kimi seviyorsan desem eşini
2: seviyorum. Sevdiğimi almış ha.
1: Ya bakmam bilmem işte bu bizim masada her zaman dövülmesi konuşurlar. Sevmek hemen korksan uşaklarının anasını severim.
2: Eyvallah.
1: Allah ayırmasın ya Rabbi. Evimizden ev törasın. İşte o da bir başka bir sevdanın mezahisin bu hakitler ederim. Sevdanın hoşluğu tabii öz yaşıdan olmaktır. Öz evudan, öz uşağıdan.
2: Abi bana da sevmek de.
1: Evlenmekten sonra daha güzel olur sevda.
2: Torunum severim, evladım severim, nene babamı severim, dostlarım severim.
1: Tabii işte sevda hiçbir şeye bakmaz. Şerdaki aşk olsun. Sen o aşkı yaşamsan, o aşkı da yaşırsa yengemizden yaşsan yani. Öz hanımudan yaşsan başka bir aşk yoktu. Muhammed de aynen böyle.
0: Böyle.
1: Bilmem sevdiğiniz aldınız yoksa sevdiğiniz kısmet
2: kimiz
1: olmadı.
2: Kimiz de sevdiğimizdir. Sevdiğimiz aldık.
1: Sevdiğimiz. Böyle. Evet çok güzel. Ben eşitmişim diyorlar bir tane sevdiyle evlense hayatları müşkülü olur. Sen ne dedi ya?
2: Biz bir müşkülü olmamı bir bineye kadar.
1: Sen Muhammed?
0: Abi özü evlilikte yoktu müşkül olmasın. Basit şeyler ha oğlu. Biz o sevmeye geçe taban müşkülerin önüne geçer.
1: Bir sevdiyle evlenmek olduysa kıskanç fazla olur.
0: Bəli.
1: Girme, çıkma,
0: i̇şte
1: yeme, içme, o filandan kalkma, filancıyla gitme. Bunlar fazla yani enerji fazla olur, hassasiyet
0: i̇şte
1: fazla olur.
0: İşte o nahiyeden olur. Gene de sevmeğe diye koyduk onun önüne geçer, onu utar.
1: Doğru.
2: Kişi bir düşüncede olsa hiç müşkül olmaz.
1: İyiydi. En sevdiği Huvariyat yazdığı ne üzerineydi? Yani her vakit dil udadı, oksan özen, tekrar edesen özen.
2: Sevmek üzerine yazdığım ölen dostlarım var idi. Hatta ki ömrümün yarısından apardılar. Onların üzerine yazdım. Hem de sen hasta olan doğru çok tesir etti. Mene
1: o Huvariyat yadığı gali arkadaşı böyle Allah'ın emrine kavuştu.
2: Böyle Abbas Süleyman Çay Mahallesi. Çay Mahallesi.
1: Allah afiyet olsun özüm mekanınızı.
2: Rızvan Yahyavalı bunlar mene çok tesir ettiler.
1: Ya, neydi Huvariyat hocam?
2: Bu evde sesti dedim. Şu anda yastı dedim. Sordular kim ölüptü? Ölen Abbas'tı dedim.
1: Adı Abbas'tı.
2: Adı Abbas Süleyman.
1: Ona göre. Muhammed sen ne yazıpsan hiç yadına çıkmaz. Bir olay gördü ona göre bir Huvariyat yazdı. Bir dörtlü yazdı.
0: Abi ben bundan iler evvel nenemin buradan elini öperim.
1: Allah uzun ömürler versin.
0: Emin ezmeğine sağ olasın. Hasta oldu. Zalta damakıya vurdu özün. İkisi de bir yerde. Kalbiye de damakıya da vurdu. Oturmuştum müsteşfede bir Huvariyat yazdım.
1: He.
0: Dedim geceye. Gece baktım geç.
1: Aya.
0: 20 yaşındaydım Huvariyat yazdım. Geceye, gece baktım geceye. 20 yıllık göz yaşın sığdırdım bir geceye. Yani o gece...
1: İşte ömrü 20 yaşında olduysan o gece fazla yığılıyorsan. İşte olaylara dayanan Huvariyatlar her zaman...
2: Muhammed mesela şöyle ben boğuldum yani. Nene adı getirebilmem. Nene baba adı kırmızı çizgiydi yanında.
1: Doğru. Özü bütün insanların yani bu bir garizadır insanda Allah evet. Subhanahu Teala. Baba da yorulu, baba da emek çeker. Bes en fazla insan neneye yakın olur. Yani bu bir garizadır. Hiç kimsenin elinde evet. Değil. Senden her zaman uzun hava isterler, kasuk isterler. Onun evet. Yanında da sazlamak da isterler.
2: Evet.
1: Sen naksından hoşlansan o kuduğundan. Yani uzun hava olsun, kasuk olsun, sazlamak olsun.
2: Abi ben naksı gelmiş okurum ama kanşarımı razı edenden mi hoşlanım?
1: Yani sen birden dinleyenden neden hoşlanın? Sen daha fazla hoşlanırsın.
2: Ben daha fazla hoşlanırım.
1: İyiydi ben sazlamakta vaktinde aynı masada buradan sevgimiz sayımız Halit Çerçili. Özür bilsen Halit Çerçili. Yani meşhurdu sazlamakta. Tabii ondan önce Aydın
2: Allah affetsin.
1: Aydın Zamçı var idi. Ondan önce işte başka kimseler de var idi. Ve şimdi hal hazırda Halit Kerkülü'ydü yani. Sazlamağın da çeşitleri
2: var. Hayatı var abi.
1: Ben makam tarafından demirim. Ben hem sözüm çok saygım var sana. Hem aroz sazlamağı var, hem erkek sazlamağı
2: tamam,
1: var.
2: Bazen
1: erkek de aroz sazlamağı sazlıdır. Ben ondan hoşlanmam.
2: Ben de.
1: Bak Allah affetsin hava sazlardı. Erkek sazlamağıdır.
2: Yani ben hava sazlamaktan
1: sazlamağı. Dünyanın indi Nazah Kasap'tan hem uzun havan dünyanın, hem kâsikü dünyanın, hem de sazlamağı.
2: Maşallah. Hizmette yani.

0: aklına kardeş. Balta işler, nakar, daş. Nakar daş, balta işler, nakar, daş. Kare gün koydu bilim, ne bazı var, ne kardeş.
1: Vallahi yoldaş değil.

yan yana kaldım. Düştüm, yan yana kaldım. Gelmedi söndürmeğe, dedi uyan, yana kaldım.

Param pulum da dağıt, serme tulum da dağıt, hiç minnet olmasın, yandır külüm de dağıt.

sen haramsa koydu rühümde inzigetti. Yaraya can alıştı, yaraya yakasından olmaram bilsem çıkıp yaraya.

0: Azma sağlık, Rago sağlık.
1: Sağ olasın, var olasın.
0: Horyatlar da işte ani oldu. Azza sağlık. Mehmet Abdullah kardeşimiz yazıp selam aleyküm yaşavun ustadlar, saygı selamım İstanbul'dan sizlere, Allah muvaffak etsin, Allah saklasın.
2: Buradan saygı selamımız Mehmet Abdullah'a, ona da diyarık Allah hiç şifası versin yarık.
0: Amin. Allah acil şifalar dilerik olsun Allah'tan. Buradan da bizim sevgimiz saygımız tüm İstanbul'da olan arkadaşlarımıza. Bale nezah kasap.
2: Hala bir memrele.
0: Zalim emretmezsin rahim, rize darık. Nezah kasap günlerin neydi niyerdi? Ben bilmem sabah kasapxanaya gidersen işte gün ortaya gelsin. Ondan başka neler var neydi sen yetmezsen?
2: Valla ondan başka bir iyi dostum var. Günde giderim çıkarık yazıya bir yerde. Günlerimizi getiririk. Güzel sohbetler. Ondan çok şey öğrenmekler.
0: İyiydi ben nezah kasaptan koy burada programımız vasıtasıyla bir soru sorum. Nezah kasap ne için yenici besteler düşünmür? Yenci lahinler, nişin. Ben zannedersem Mehmet bir şeyler düşünüp yapır da. Mesela zahkasa bunları yapmır.
2: Ben aradan çekildim abi. Bunları düşünmedim. Zaten ben beste sesem. Senin hükümün bir kardeşim var.
0: Ya Allah razı olsun.
2: Güzel besteleri çok ağızlarda değil. Çok kardeşlerimiz deyibler. Çağırçı kardeşlerimiz. Zaten ben sana diyelim bir beste isterim, iki beste isterim, üç beste isterim. Sen bana diyeceksen yok. Demesen yok ama ben özüm yani uzak olduğum
0: olarak da uzak. Sadece de resmen dergilerim. Sen istese bizim çok şairlerimiz var, çok yazarlarımız var. Yani hiçbirisi sana geri döndürmez. Yok be sana yani hiçbir sanatçını şairler inanmıram. O kapını çaldığı zaman geri döndürmez. Kusur koymazlar. Biz hazırlarız yenici besteler yani. Çalışma hazırlarız devam etsin çalışmalar. Yani tamam sen havi diye bir sanat sevsen, horyatlarımızı, bestelerimizi. Ama özgün de bir eseri olsa bu sanatın içinde çok güzel olur.
2: Olur
0: inşallah. Ben böyle görürüm yani.
2: Olur inşallah.
0: Ha filklardan okumak mesela filklar tamam biz vallahi eyvallah ben filklar severim. Ve her albümde de bir filklar, iki filklar olması lazım. Her evet. Yenici albümlerde. Albuma şeye filklarımıza çok sevgimiz var. Çok severik da. Zaten Murat kardeşim her nakış sanatçı buraya gelse ne kadar yenici bestelerdeyse Murat kardeşim, Ali Mullah kardeşim diğer filklordan da bir tane, iki tane. Onun yanında da değerli yönetmenimiz. Aynen fikirdeyiz. Filklorumuz hoştu. Unutmadık da filklorumuzu. Tamam. Ve siyenci bestede. Adıva bir beste kaldıysa daha güzel olur.
2: İnşallah.
0: Beşler inşallah.
2: İnşallah.
0: Mehmet'im ben zannedersem var idi. Albumu var Mehmet?
1: Yok albumu yoktu ama bestelerim var.
0: Beste. Teştek yandırsan besteleri. Sana kim yardımcısı oldu bu bestelerde, kelimetle? Özü de, öz kelimatından...
1: Üç bestesi, söz bestesi özüme ait. Ama ondan evvel Cüneyt Köprülü'den saygı selamı özüne,
0: Rahat Aşık'tan
1: saygı selamı özlerine. Mehmet Leylanlı olsun, Mehmet Selabi olsun, aslında desem inşallah yani kusur koymazlar.
0: Kime göstersen yazdıkları, kimlere göstersen, kimler yani mesela tenkih eder özüm, bakama sen diğer burada böyle etme, burada böyle etme, burada.
1: Valla abi... Tabii Necah abiye görseydim. Sağutu'da Netişer'e yollamışam. Mehmet Selabi olsun, Mehmet Leylanlı olsun. Olur bana yardımcı olurlar çok.
0: İşte sormağın da istifadası var. Hataya düşmemek için insan sonra sonra haza gider. İnsan ne kadar sorsa hiç ayıp değil. Bir sor, iki sor, on sor, yüz sor. Ama insan hataya düşmesin. İnsan ne kadar sorursa iyi bir şey hale varsın ben. Daha güzel olur. İyi bir tamam. Yeri olaysın. Horyatın, şiirin, her şeyin bildiği o zaman muhakkak sen o zaman güzel yazarsan, iyi yazarsan.
1: Tabii sormak
2: ayıp değil. Abi bence sormak küçük etmez insan.
0: Yok yok.
2: Aslan büyük eder öz.
0: Aynen o özür dilemek taçı. Evet. Aslan bir insan suçsuz edipti. Diysen gel özür dile. Vallahi ben özür dilemem. Ne özür dile? Ben suçsuz ne yapsam? Ben. Özür dilemek özünü küçükseme görer. Ama özür dilemek de o da bir erdemliktir. Aynen o sormak için.
1: Çok insan özüne vay, özür dilemek küçüklüktür.
0: Yok.
1: Büyüklükten
0: bilakis. Bizim şeyimiz var. Buna göre sözlerimiz var. Özür dilemek erdemliktir. Yani inciliktir. Onun yanında da yani ben ne etmeye getirdim.
2: Ben.
0: Sormak da ayıp değil. Küçük olmasan.
1: Ben bir
0: şiire bir şiiri bir horaya sorsam abi, küçük olmasan daha büyücü olsun.
1: Direm diledim.
0: Ha.
1: Hakkım haktan.
0: Diledim.
1: Haklıyım, hak sahabe özüm özür diledim.
0: İşte bak burada daha büyük olma yani göstersen. Özü haklısan, özü özürlüsen. Niçin? Hatta bir ara dürüstlenmek için, bir ara sulh olmak için.
1: Bir kıymetlerini yitirmemek için.
0: Doğru, doğru. Sıra kimdedi? Zahabi'de. Zahabi özünüz kütle çekipti.
2: Ben sözlerimi severim abi. Sen sana şöyle bakalım.
0: Evet, sağ ol. Ya biz lafın carişi, biz hazırlarız. Yani bir şey konuşandık. Onun yanında da yani bizim hikayelerimiz çoktu, atasözlerimiz çoktu. Ona benzer deyimler var. Hazırlarız onun da dil alağın yani. O kadar. Yani amazımız bir şey
2: değil. Mesela benden bir şey sormadı bu.
0: Ne taçı?
2: Sormadı bu arada. Bu zamanda, bu fetrede senin saatin bayağı ziyade etti.
0: Yaşlanıpsan kardeşim, bunu bilmem sen.
2: Abi sen o hastalık olmadan başıma yazdın.
0: Allah razı olsun hayatım. Dacibesine zahkasap. Benim hastalığımda bütün Türkman elimi anından durdu. Yani bütün üstüne. Ben buna da gurur duyarım. Allah razı olsun. Yani bizim milletimiz tabii çok mutaatif bir milletti. Çok necediyer insana yakın bir milletti. Birbirini seven bir milletti. O yüzden hiçbir kimseni bu millete yalnız koymaz. Daha cimayet boyaksı. Yarın Allah etmezsin. Allah uzun ömürler versin. Ne zaman kasabada bir şey olsa aynen o millet, o insanlar yanında durar. Murat kardeşim, Ali. Her öcde gelen insanlarımız yani millet yanında adım amından eminim.
2: Hamdolsun.
0: O saçın bayazlığını da benim boynuma atma. Başka kimseler sağ saçın bayazı yedir. Neyse mahalat. Ben hele 2 aydı. Bu 2 ayda saçın bayazı olmadı. Neyse Murat. Benim boynuma attırırsın. Yala ben kabul ederim. Benim boynuma da attırsam kadı yok. Koy benim boynuma kalsın. Sırada bir Türk şarkımız var, tamam. Fazile.
2: Bela.
0: İbrahim Dağıtısas'ın bir beslerdi. Onu dinleyelim.
2: Buyurun. Ha.

0: صح يا شا.
1: أيوه. عزم
0: صادق. عزم صادق. Yine bir Horiyat yazması aldı. Folklor Horiyatlarımızlandı. Onda tabii bir olay var. Avçumaralı olan, Dacma, yaralı olan. Bez bilim her alsam, ben de oralı olan. Tabii bu Horiyat neden alınıptı? Bir hikaye var. Hem öcitti de. Cadılar birden sonra dediler her alsam, dedi valla helal odalmamışam. Yani Türkmen elf adetlerinin, takalilerinin, Türkmen bir kez eşine, hanımına yakın oldu. Baksan bir tane arabadasa diye bu da oralı oldu. Fabrik dörtlükte, sevdiği nedir Allah'ım saniye. Yani bir gayr mübaşir. Tam mübaşir demir Allah'ım saniye. Dedi biz bilim her alırsan, ben de oralı olam. Yani Allah'ım saniye. Az o sağlık. Yani işte bazı koyatları, olayları da yine koyatları yardım olsasınız da. Biz programımızın son dakikalarına ulaştık. Son bayatımız var Mehmet'ten, tamam.
2: Şey.
0: Hizas. Hemen birbirine gelsin. Tamam. Hizas dinlemeden önce son diye zahu nedir değerli dinizlerimize ve bizler izleyenlere?
2: Tamam, ben sizden çok memnunum.
0: Evet, memnun olmaya gerek yok. Biz Hazedar sizler tercihler her zaman biz öcde görelim Hazedar.
2: Yani. Tabii hepinizden çok memnunum. Bizi konuk ettiğiniz için biz de geldik seve seve her zaman.
0: Allah razı olsun.
2: Hafızın da arzu ve güzel sağlık.
0: Çok sağ olasın.
2: Bizimle ilaç oldunuz.
0: Yok, ilaçlık yoktu. Rahatlıktı inşallah. Nezah kasabın son diyeceği nerede?
1: Son diyeceğim seyircilerden çok memnunum. Her vakit yanınızdalar. Her vakit bizimle ilgiler. Benden büyüğün elini öperim. Benden küçüğün gözünü öperim.
0: Çok sağ olasın. Son olarak bu yorumları da okuyayım. Cevlerde kalmasın değerli izleyenlerimizin. Mehmet Zeli kardeşimizdir. Saygı, selamlar, başarılar dilerim. Onun yanında Hacı Ali kardeşimiz yazıp sana da geçmiş olsun kardeşim. Allah sağlık versin. Eyvallah Hacı Efendi. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Mula Ömer Kalal kardeşimiz yazıp tahiyyat tayyibe leke Üstad Muayyed ve li ahuya necah ve li cemaatkum cemiyen. Allah razı olsun. Çok sağ olsun bütün yorum yazanlar ve bizleri de isteyenler.

izleyenlerimiz ve dinizlerimiz. Bu hafta işte bu kadar. Gelecek hafta başka misafirlerle görüşmek üzere. Muayet Boyakçı'nın, Murat Kalağan'ın, Ali Mullah'ın, Nezah Kassab'ın, Mehmet Kassab'ın, Ali Zan'ın sevgilerin, saygıların kabul edin. Şen ve esen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM
1: sizinle. Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Hani olur ya bazen, işte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana. Yorgunum.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma. Madem ki bu aşk

adına koyma. Madem ki sen beni terk edeceksin, elinden

0: sardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim seninle kapışamadık.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.